pilara. Açtım multi 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com

0: www.kom.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Buse.com'dan Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay

0: Haber Kritik başlıyor.
1: Mersin gündemiyle karşınızdayız. Mersin gündeminde ağırlıklı olarak belediyelerdeki başkan vekili seçimleri vardı. Bu seçimler dün tamamlandı. Yenişehir ve Mezitli'nin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde de başkan vekili seçimi yapıldı ve yaklaşık 70 yıl sonra, 74 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Belediye başkanlığı koltuğunda Müfide İlhan'dan sonra ilk kez, 74 yıl sonra ilk kez bir kadın, Gülşah Yıldırım Genç oturacak. Gülşah Yıldırım Genç dün yapılan meclis oturumunda seçildi. 3 turda değil mi Muharrem abi? 3 turda seçildi. 79 üyeli mecliste 47 blok oy aldı. Cumhur İttifakı tabii kendi siyasal duruşunu göstermek adına tüm turlarda boş oy kullandı. Ve 3. tur sonunda aslında bütün partilerin desteğiyle diyebiliriz. Dolaylı ya da dolaysız desteğiyle Gülşah Yıldırım Genç Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevine başladı ve tarihe geçti. Neler söylersin Muharrem abi?
2: Şimdi öncelikle tabii ki Gülşah Yıldırım Genç'e başarılar diliyoruz. Mersin için hiçbir şey yarım kalmasın. Çıta çok yüksek. Yolu açık olsun. Başarılar dileyelim.
1: İşi zor.
2: Tabii.
1: Vaftiklerden sonra.
2: Hatta seninle bir yayın öncesi konuştuk. Galatasaray, Barcelona'yı konuşuyorduk ya.
1: Evet.
2: Bir Barcelona seviyesinde bir takım. Değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi oyuna sonradan giren bir oyuncu. İyi ısınması gerekiyor.
1: Kendini göstermesi
2: tabii,
1: gerekiyor.
2: Yani hocaya da kendini gösterecek. Teknik direktörüne. Ama en büyük dünün en önemlisi neydi bana
1: seçmen.
2: Göre?
1: En büyük teknik direktör seçmen.
2: Dünün en önemli olayı Cumhur İttifakı'nın aday çıkartmamasıydı.
1: Evet. Bu çok, çok önemli. Çok önemli bir ayrıntı.
2: Aynen. Bak 4 oyu olan Yenişehir'de ya da 6 oyu oldu. 6 meclis üyesinin olduğu Mezitli'de aday çıkardı.
1: Aday çıkarttılar. Burada
2: ama 24 oyu olan Büyükşehir'de aday çıkartmadı. Bu da Vahap Seçer'e olan bir saygı diyelim.
1: Seçmene saygı, Vahap Seçer'e saygı.
2: İradeye saygı.
1: İradeye saygı gösterdiler. Tabii Mersin adına dün sevgili Ali Şamiloğlu'nun yayınında da söyledik. Mersin adına sevindirici. Şöyle sevindirici. Meclis başkan vekili herhangi bir tartışmaya, mahkemelik bir duruma, bir şaibeye geçit vermeden ya da kamuoyu vicdanını yaralayacak bir takım oylamalara, bir takım siyasi oyunlara geçit vermeden tamamlandı. Bu saatten sonra iki temennimiz var. Birincisi tutuklu belediye başkanlarının bir an evvel serbest bırakılıp görevlerine dönmeleri, Sayın Vahap Seçer'in görevine dönmesi. Eğer görevine dönmesi süreci uzayacaksa da Mersin halkının bu süreçte belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde alabilmesi. Ama işin iki yanı var.
2: İki günlük seçimlere Cumhur İttifakı damga vurdu.
1: Kesinlikle.
2: Değil mi?
1: Yani
2: Yenişehir'de belirleyici.
1: Evet.
2: Yenişehir'de belirleyici. Mezitli'de belirleyici.
1: Büyükşehir'de de aslında milli iradeye ve Sayın Vahap Seçer'e saygısını göstermiş oldu. Bu yönüyle Cumhur İttifakı'nda Mersin kamuoyu adına aslında tebrik etmek lazım. Teşekkür etmek lazım.
2: Yenişehir'de Abdullah Özyiğit'in iradesine sahip çıktılar.
1: Sahip çıktılar. Çünkü siyasi bir gerilime, bir tartışmaya, bir yorgunluğa Mersin fazla tahammülü yok.
2: Ama ben sana bir şey soracağım. Buradan aslında gitmeni istiyorum. Mesela hep deriz ya, bir oy hiçbir şey deme.
1: Evet.
2: Bak şimdi 4 oyla Yenişehir'i seçtirdiler mi?
1: Seçtirdiler evet.
2: 4 oy. Değil mi?
1: Mezitli'yi seçtirdiler.
2: 6 oy. Bunu yorumlamanı istiyorum aslında. Bir oy çok şey.
1: Tabii.
2: Hep diyoruz ya bir oy.
1: Evet. Yani Yenişehir Meclisi'nde dediğimiz gibi ilk turda ve son tura kadar adaylarını çıkarttılar. Fakat dediğin gibi 4 oy, 3 oy böyle küçük meclislerde, daha küçük ölçekli yerlerde seçimin kaderini etkileyebiliyor. Burada da tabii bir geriye dönmek gerekiyor. Sayın Vahap Seçer'in ve Sayın Abdullah Özyiğit'in yönetim tarzı demek ki bu meclis üyelerinde herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorun, bir kin, bir düşmanlık yaratmamış ki. Bunlar da Sayın Vahap Seçer'in ve Sayın Abdullah Özyiğit'in işaret ettiği adayların seçilmesi için oy vererek ya da çekimsel kalarak destek vermiş oldular. Mersin'in belediyeler meclisindeki bu krizi rahatlıkla atlatmasını sağladılar. Artık iş zamanı. Belediyeler için, belediye meclisler için iş zamanı uyumlu bir şekilde Mersin'e hizmet etmelerini bekliyoruz ve milli iradeye saygı gereği de seçilmiş başkanların elbette ki göreve dönmelerini de diliyoruz, istiyoruz.
2: Tabii ki adalet arayacağız, adaleti sorgulayacağız ama Mersin'de 10 günlük hizmet arası bence diyelim ona. Evet. Kaldığı yerden Mersin çalışmaya devam etsin, başkanlar çalışmaya devam etsin. Tabii bunu zaten gazeteler biraz sonra geldikçe de yorumlayacağız.
1: Evet, gazetelerin manşetinde de bu konular var.
2: Feyzullah abi başlayalım istersen birinci gazetemizle, hakimiyetle. Evet, emanet gençe.
1: Evet.
2: Manşetiyle gelecek şimdi Hakimiyet gazetesi.

0: Mezitli'de hizmet mesajı birinci manşet. Yakınlaştıralı abi burayı. Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selazlı tutuklu belediye başkanı Ahmet Serkan Tuncel'in görevine dönmesine kadar belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdüreceğini açıkladı. Seçim sonrası vatandaşlara güvence veren Selazlı, hizmetler hiçbir şekilde aksamayacak, kaldığı yerden hatta daha iyi bir şekilde devam edecek dedi. Yine ana manşet tabii ki Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçilen Gülşah Yıldırım Genç, 47 oyla üstlendiği görevi emanet olarak nitelendirerek Vahap Seçer'in göreve dönmesini beklediklerini açıkladı. Seçer'in yönetim anlayışına ve projelerine sahip çıkacaklarını vurgulayan Genç, adaletin tecelli edeceğine inancımız sonsuz dedi.
1: Evet. Bizi alabilirsin. Biraz bunun üzerine konuşalım Feyzullah abi. Evet. Biz de görünelim. Şimdi Hakimiyet Gazetesi'nin manşeti kullandığı başlık iki kelime değil mi? Emanet Genç'e. Aslında bütün süreci özetliyor.
0: Mamur var.
1: Kesinlikle. Çok güzel bir başlık olmuş.
0: Buradan kutlayalım
1: hem
0: hakimiyet.
1: Hem genç bir belediye başkanı, hem bir kadın belediye başkanı, hem de bir emanet vurgusu var. Emanet vurgusu önemli. Dün Gülşah Yıldırım Genç meclis oylaması sonunda yaptığı açıklamada umarım en kısa görevim olur dedi. O vurgu çok önemliydi.
0: Ama senin
1: en kısa
0: var.
1: Görevim olur dedi.
0: Şimdi başkanı çok iyi tanıyan iki kişi olarak söyleyelim. Hep derler ya başkanın iyi adamısınız falan. Ama başkanın bir hayali vardı. Kadın belediye
1: kadın
0: başkanı.
1: Belediye başkanı. Evet.
0: Değil mi? Vahap Seçer'in iyi bir hayaliydi. Büyük bir hayaliydi.
1: İlçeler için bunu gerçekleştirememişti. Hatta o zaman ilçe belediye başkanları ve ilçelere aday olanlar biraz kızmışlardı.
0: Ani açıklama oldu. Kendisinden habersiz bir açıklama olmuştu ilçeler. O dönem söylemişti. Benim hayalim Yenişehir ve Mezitli'de iki kadın belediye başkanı demişti.
1: Evet.
0: Ama bir tanesi, belki bizi izliyorsa başkana da buradan selamlarımızı yollayalım.
1: Büyükşehir'de gerçekleşmiş oldu.
0: Evet. Halil Erguan iyi yayınlar, günaydın demiş. Rafet Tiryaki iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza da. Evet.
1: Yaş ortalaması düştü.
0: Değil mi? Takım gençleşiyor.
1: 3 genç gelince meclise ve belediyelere. Bu arada Hakimiyet Gazetesi'nde İrade Özyiğit'in haberi de var.
0: Onu bir alalım istersen. Yenişehir Belediye Başkan Vekili seçilen Çağdaş Lutlu 4 tur süren kıyasıya bir yarıştı aslında.
1: Evet.
0: Süren seçimin ardından 4 tur süren seçimin ardından yaptığı açıklamada seçilmiş belediye başkanı Abdullah Özyiğit'in arkasında olduklarını vurguladı. Yenişehir Belediyesi'ne yeni bir belediye başkanı seçmedik. Yalnızca başkan vekili seçtik diyen Tuttu, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkacaklarını belirtti. Özyiğit'in göreve dönene kadar belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini ifade eden Tuttu, başkanımızın yanındayız. Onun yönetim anlayışına ve Yenişehir için ortaya koyduğu hedeflere sahip çıkıyoruz mesajı verdi. Önceliklerinin makamlar değil, Yenişehir halkına karşı sorumlulukları olduğunu kaydeden Tuttu, belediye çalışmalarını ortak akıl ve dayanışmayla sürdüreceklerini belirtti.
1: Evet. Evet. Sıradaki gazeteye geçelim Feyzullah abi. Orada da benzer, daha doğrusu benzer değil, aynı konu işleniyor. Güney Gazetesi. Güney Gazetesi de manşetinde
0: devam edebilirim.
1: Evet. Mersin'e kadın eli. Evet. Kısmını öne çekmiş. Öncesinde üst manşeti okuyalım. Ya da tamam manşeti okuyalım. Mersin'e kadın eli. Güney Gazetesi konunun bu yönüne dikkat çekiyor. Seçer'in tutukluluğu sonrası Mersin 76 yıl sonra yeniden bir kadın tarafından yönetilecek. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçimini CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç kazandı diyor Güney Gazetesi ve Mersin'e kadın eli başlığını öne çıkartmış. Bu emaneti en kısa zamanda başkanımıza teslim etmek en büyük amacım sözlerine de yer veriyor Gülşah Yıldırım. Bu arada Necdet Canaran da, sevgili meslek büyüğümüz Necdet Canaran da bir şehir iki kadın 76 yıl başlığıyla
0: bayağı ara vermişiz.
1: Evet. Müfid İlhan kısmına dikkat çekmiş. Dün zaten biliyorsun Gülşah Hanım'ın ilk adaylığı açıklandığında kaza bela olmazsa meclisten seçilirse Müfid İlhan'dan sonra ilk
0: bunu söyleyen ilk kişi de
1: kadın sende. Belediye başkanı evet. olacak diye Face'de paylaştık. Ve Sayın Başkan da tam o dakikada WhatsApp'tan bize ulaşıp çok yoğun bir duygu içerisinde olduğunu belirtti. Özellikle bu Müfid İlhan kısmı beni daha da duygulandırdı dedi.

0: Yani aslında yükü çok çok ağır.
1: Evet.
0: Birincisi Vahap Seçer'in ardından onun emanetini sürdürmek üzere belediyede. İkincisi ikinci kadın belediye başkanı ve üçüncüsü de genç bir insan olarak, değil mi? Gençler adına da orada bulunacak
1: 2019'da
0: aslında.
1: 2019'da Bal Ligi'nden aldığımız bir takım.
0: Evet.
1: Bölgesel amatörde bir Mersin. Şu an Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Haliyle Gülşah Yıldırım Genç'in burada sergileyeceği performans hem kadınların siyasetteki yeri açısından da önemli. Gençlerin bu bir işi yapabileceğini göstermek açısından da önemli. Evet.
1: İyi bir örnek. Ufuk Kaba, Vahap Seçer suçsuzdur. Vahap Seçer başkanıma selam yollar mısınız diyor. Buradan tabii ki Mersin halkının selamlarını Sayın Başkan'a iletiyoruz.
0: Evet. Güney Gazetesi'nde üst manşete doğru gelebilir miyiz Feyzullah abi? Mesajlar varsa sen...
1: Var. Erdal Çelik iyi yayınlar Cesur Kalem demiş. Selamlarını yollamış bize.
0: Sağ olsunlar.
1: Evet.
0: Güney'in sürü manşeti.
1: Alnım açık.
0: Evet. Yanında da Abdullah Özyiğit'in bir mesajı var.
1: Okuyamıyorsun ben buradan alabiliyorum.
0: Sen oku oradan abi.
1: Evet. Tutuklu başkan Vahap Seçer cezaevinden Mersinlere seslendi. Ailemin boğazından bir haram lokma geçirmedim. Tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hakkındaki suçlamalarla ilgili bir mektup yayınladı. Kamu kaynaklarını koruyarak görev yaptığını vurgulayan Seçer, bugüne kadar Beytül Mal'a helal getirmemenin sorumluluğuyla hizmet ettim. Ailemin boğazından bir haram lokma geçirmedim. Başım dik, alnım açık. Çok şükür ifadelerini kullandı. Bir de Mersinlere mesajı vardı. Belediye hizmetlerinin aksamadan süreceğini belirten Seçer, çalışma arkadaşlarına güvendiğini ifade ederek hiç endişeniz olmasın. Belediyemizin çalışmaları aynı şekilde devam edecek. Benimle beraber Mersin'e hizmet eden çalışma arkadaşlarıma güveniyorum. Beni aratmayacaklar dedi. Kendisine destek veren kent halkına seslenen Seçer, Mersinlere en kısa sürede kavuşacağıma inanıyorum dedi. Bir diğer mesajdı.
0: Evet. Şimdi Feyzullah abi 3 numaralı gazetemiz İmece Gazetesi mi yayına vereceğimiz?
1: Evet.
0: Şimdi Hakimiyet Gazetesi Emanet Gence başlığını görmüştü. O başlığı beğendik. Bir yönüne dikkat çekmişlerdi. Emanet ve genç vurgusu önemliydi. Hakimiyeti o noktada bu güzel başlığından dolayı bir tebrik edelim.
1: Evet.
0: Güney Gazetesi Mersin'e kadın eli başlığıyla konuya bakmıştı. Güney'i de tebrik ediyoruz. Ayrıca Hülya Kunt arkadaşımız yapıyor sayfa düzenlemesini. Ona da buradan selamlarımızı söyleyelim. Şimdi İmece Gazetesi bambaşka bir açıdan bakmış. Yani bugün 3 gazetemizde konuya 3 farklı pencereden bakmışlar. 3 gazetemizde tebrik edelim. İmece'yi alalım abi ekrana.
1: Evet. İmece gelsin.
0: Demir parmaklıkların gölgesinde koltuk değişimi. Evet. Aslında bu da meselenin bir diğer boyutu. Değil mi?
1: Evet.
0: Olumlu yanlarına baktık.
1: Ökeşini yapmış yapacağım.
0: Evet. Gerçekten çarpıcı bir başlık, güzel bir başlık İmece Gazetesi'nde bu bakış açısından dolayı tebrik ediyoruz. Demir parmaklıkların gölgesinde koltuk değişimi, Seçer'in ardından Gülşah Yıldırım genç dönemi başlığını kullanıyor İmece Gazetesi. Üst manşette de az önce okuduğumuz Vahap Seçer'in mektubuna yer vermiş. Başım dik, alnım açık. Ailemin boğazından haram lokma geçirmedim diyordu Vahap Seçer. İmece Gazetesi de bunu sür manşetinden vermiş. Çok dengeli de güzel de bir sayfa olmuş. Kadri yapıyor galiba.
1: Kadri'yi de kutluyoruz. Kadri devam.
0: Tebrik ediyoruz. Evet, bugün iki sayfacı güzel işler çıkartmışlar.
1: Evet.
0: Ve Özyiğit'ten Dutlu'ya tebrik haberi de İmece Gazetesi'nde yer bulmuş. Sayın Abdullah Özyiğit de biliyorsunuz cezaevinde. O da yeni başkan vekili seçilen Çağdaş Dutlu. Değil mi?
1: Evet,
0: Çağdaş Dutlu'ya tebriklerini iletmiş. Abi 3 gazetenin manşeti nasıl yorumluyorsun? Neler söylersin?
1: Ben kentin gündemini yakaladıklarını düşünüyorum. İyi habercilik yaptıklarını arkadaşlarımızın düşünüyorum. Yani mesela o gün eleştirdiğimizde de dedik ya, başka bir şehir 1000 kilometre öteden yorum yapar gibi değil. Kentin içinden dokunması lazım.
0: Kentin nabzından. Evet.
1: Benim ilgimi çekmesi lazım. Şimdi Vahap Seçer'in mesajı üstlerde hep yer aldı. Cezaevindeki mesajı. Sür manşetler çok iyiydi. Evet. Kuvvetli bugün.
0: Seçime 3 bakış açısı getirilmiş.
1: Ben bugün tüm gazeteci arkadaşlarımı kutluyorum. İyi işler çıkartmışlar. Tabii ki İmece'de de birçok habere yer vermiş. Manşette ilk sayfada çok habere yer vermiş. O da ayrı bir
0: dolu dolu
1: kadrinin tarzı gazete, zaten. Evet.
0: Güzel bir gazete olmuş, dolu dolu olmuş. Günlük gazetesinin içinde övmezsek Muammer bize kızar.
1: Gelsin, gelsin.
0: Evet, gelsin.
1: Gelsin günlük. Gelsin günlük. Bu arada Bilal Dayanan iyi yayınlar Muharrem Bey demiş. Teşekkür ederiz Bilal abi, sana da. İyi günler, iyi çalışmalar dileyelim. Bizi izleyen ekran başındaki dostlarımıza da tabii ki mesajlarınızla destek verebilirsiniz bizlere. Ya da dile getirmemizi istediğiniz haber olan her şeyi tabii ki sizler için konuşmaya hazırız, nazırız diyelim.
2: Haber Kritik reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
7: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
6: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
7: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
6: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
7: 0324 323 2301.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli. Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: Haber Kritik devam ediyor.

0: göre yapıyor, bahçelerde çalışırım diye bu bölgeye geliyor, işini ona göre ayarlıyor. Fakat çiftçi zaten satamayacağım, ihraç edemeyeceğim, onun için işçi istemiyorum diyor. Yani sadece çiftçiyi değil, işçiyi de vuran bir sıkıntı olmuş. Güney Haber gazetesi de bunu manşetine taşıyor.
1: Seçilmişlere, oda başkanları, STK temsilcileri, belediye başkanları, milletvekilleri, asıl sorunumuz bu işte. O gün bir zeytin üreticisi işçi Twitter'a düşmüştü. İzledin mi?
0: Evet, ağlıyordu. Ya. Şu anda da maalesef bölgemizdeki çiftçiler bu durumu yaşıyorlar. Narenciye bir işaret şey olacak gibi.
1: O çiftçi ağlıyor. Diyor ki 5 liraya 10 liraya zeytin satıyorum. Pazara gittik 60 lira 70 lira.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Bir sıkıntı var. Yani dağıtım ağında mı bir sıkıntı var?
1: Türkiye'de
0: mazotta mı bir sıkıntı var? Bir yerde bir sıkıntı var.
1: Hayır, şöyle. Bu aradaki makas, herkes birbirini suçluyor ya. Çıkın kardeşim, halcısı da, aracısı da, üreticisi de hep bir araya gelin. Marketçisi, komisyoncusu, gelin bir araya. Şimdi bazen Cumhurbaşkanı çıkıyor, ona sinirleniyor, ona sinirleniyor. Ya da evet. Ekonomi Bakanı çıkıyor, kızıyor. İşte şu, aracıları kaldıracağız. Yıllardır biz bunları dinliyoruz. Yok marketçilere, değil mi?
0: Evet.
1: Marketçilere kızıyorlar, stokçulara kızıyorlar. Bir ara soğan saklıyorlardı, patates saklıyorlar. Yani böyle bir şey var Türkiye'de.
0: Abi ticaret
1: düzelmiyor bir türlü de.
0: Evet. Yaklaşık 6000 yıldır bu şekilde yapılır.
1: Evet.
0: Yani birisi üretir, birisi alır, bir yere götürür, satar. Bu ticaretin kanununda var. Tabii ki adam da kârını da alacak. Yani onu suçlamak, bunu suçlamak bir çözüm değil gibi. Yani bir yerde bir sıkıntı var.
1: Mutlaka konuşmak gerekiyor.
0: Tabii bir yerde bir sıkıntı var. Onu bulmak lazım. Hani halcıyı da suçlamak doğru değil. İşte
1: komisyoncuyu da.
0: Pazarcıyı suçlamak, komisyoncuyu suçlamak, işin kolayına kaçmak. Bütün fiyatlar her yerde aynı anda yükseldiği için bu sıkıntıyı yaşıyorsun. Bunu söylememek için market suçlanıyor, market operasyon yapılıyor. Biliyorsun, gidip zabıtlar markette fiyat denetimi falan yapıyorlar. Evet. O haberleri gönderdiğinde belediyeler, ben belediyenin basın müdürüne demiştim ki ya ne görecek orada zabıta? Hani bakıyor ya, ne görecek? Adam da zaten yazıyor orada büyük marketlerde. Yani mandalina, yöresi Mersin TC, üretici bu. Aldığım kilogram bu, sattığım şey bu diyor. Ne görecek zabıta da orada bakıyor ona. Adana, ya sen bunun nakliyesini niye buraya kadar getirdin mi diyecek. Evet. Nakliye bu kadar olur mu diyecek, ama maalesef sen de dediğin gibi biraz böyle tribün oynamak için onu suçla, bunu suçla. Halbuki her şeyden önce bir nakliye masraflarının düşürülmesi lazım. Mazot 102 lira oldu mu abi şu an?
1: Oldu. Üçhanelerde.
0: Üçhanelerde. Bazen 99-97 falan oluyor. Tekrar 100'e çıkıyor
1: ya,
0: ama.
1: 95 olsan olacak. 95-100 demek
0: yani. Psikolojik sınırı gördü. Artık üçhanelere geldi.
1: Yazar, bu tipler var ya, yazar ya. Ya kardeşim ne 102 lirası
0: 94 lira.
1: 94 lira. Çok ucuzmuş gibi yazıyor ya.
0: Evet.
1: Evet.
0: 5 Ocak Kadir gazetesi
1: abi
0: de var.
1: Kadir abi ne diyor biliyor musun?
0: Kadir Duman.
1: Evet, Kadir Duman diyor ki, izliyorum ama basına günaydın diyemiyorum diyor. Çünkü Halk TV'ye bugün sabah saatlerinde kayyum atandı. Basın emekçisi arkadaşlarımız yine tabii ki, gazeteci arkadaşlar işsiz kaldı.
0: Kötü oldu.

0: oldu. Yani şirketlerini kapatabilirsiniz Cafer Mahir Uğur'unu. Kapatın ama bir yayın organını kapatmak, susturmak ya da kayyum atamak ne kadar doğru, ne kadar hukuka uygun onu kamuoyunun vicdanına bırakmak lazım. Ama bir televizyonu susturmak ya da bir televizyonun yayın politikasını birdenbire değiştirmek ya da gazeteyi susturmak. Şirketlerine el koyuyorsanız koyun, kârına el koyuyorsanız koyun. O ayrı bir şey ama yayın organı en azından çalışanlar oraya teslim edilebilirdi, öyle gidebilirdi.
1: Dünyada başka böyle bir yer var mı?
0: Türkiye gibi mi? Zannetmiyorum.
1: Yani. Yok değil mi? Evet. Her yere atanabiliyor.
0: Her yere, yani. Her yere şey gelebiliyor, kayyum gelebiliyor. Halk TV emekçilerine de geçmiş olsun diyelim, umarız. Onlar açısından en kısa zamanda sağlıklı bir iş ortamına kavuşabilirler. Çünkü kayyum idaresi çok büyük ihtimalle haberleri falan da kaldıracak. Bazı muhabir arkadaşlarımıza orada tazminatlar verilip gidin kendinize iş arayın denecek gibi görünüyor maalesef.
1: Evet. Hüseyin Okan Merzeci mahalle muhtarı, spor ve sporcunun dostu Aziz Filiz. Binlerce öğrenci yetiştiren Aziz Filiz mesaj yazmış. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Aziz Filiz'e başarılar diyoruz. Biz ona atom karınca diyoruz. Hiç durmayan enerjik bir yapısı var. Okan Merzeci mahallesine de selam yolluyoruz. Bizim muhtarlar tarafından iyi bir takibimiz var. Bunu da
0: evet, kesinlikle.
1: Söyleyelim. Murat Karaaslan, günaydın arkadaşlar. İyi yayınlar diliyorum diyor. Yine bir başka mesaj. Can Asültürk, VAP Başkanımız Mersin'i Anamur'dan Tarsus'a takdirini kazanmış bir belediye başkanıdır. İnşallah en yakın zamanda aramızda olacaktır. Onu çok seviyoruz demişler. Onu da iletmiş olalım. Evet, son gazeteye mi geliyoruz?
0: Son bir iki gazetemiz kaldı galiba. 5 evet. Ocak gazetesini de bir ekranda görelim Feyzullah abi. 5 evet. Ocak gazetesi de aynı konuyu işlemiş. Çiftçinin Karadeniz'de gemileri battı başlığını kullanmış. Güzel bir metafor olmuş. Karadeniz kapanınca çiftçinin Karadeniz'de gemilerin battı. Yani ne düşünüyorsun? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
1: Deriz ya.
0: Diye sorsalar çiftçiye. Evet, gerçekten gemilerin battı diyebilecek noktada 5 Ocak gazetesi de bunu öne almış. Karadeniz'de güvenli koridorun açılmaması narenci üreticisini derinden etkiledi. Limon bahçede 5, mandalina ise 7 liraya kadar geriledi. Bu fiyatları da aklımızda bir tutalım. Limon 5 lira bahçede. Mandalina 7 lira.
1: Şimdi tezgaha gittiğinizde 100 lirayı görünce bize kızmayın. Biz yapmıyoruz.
0: Yapmıyoruz, evet.
1: Değil mi? Ya da bunun alakası yok yani.
0: Ya da pazarcı her gün kendine bir villa almıyor. He. Pazarda
1: bir de ona şey yapıyor arkadaş. Abla alıyor poşeti. Ya bu ne ya? Sanki onun suçu. Evet. Ya o adamın suçu yok ki, o adam da gidiyor. Neyse, alıyor 3-5 kuruş karını koyuyor. Geri geliyor.
0: Geri geliyor.
1: Sana satmaya çalışıyor. O da evine bir nafaka götürmek için uğraşıyor. Ki, ama adama kızıyorlar ya. Fiyat
0: yüksek olduğunda o da satamıyor zaten.
1: Dolmuşa zam evet. Geliyor. Mesela minibüsçüye kızıyorlar.
0: Evet.
1: Abi minibüsün ne suçu var? O son zurnanın ta en son deliği bile değil yani.
0: Kızma konusunda abi biz biraz farklıyızdır ya. Şu anda sosyal medyadan takip ediyorum. Kılıçdaroğlu hedef.
1: Bu zaten
0: halk değilden dolayı. Yani halk
1: Kılıçdaroğlu'nun 7 illi içinde Türkiye rekoruna gidiyorum.
0: Gidiyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun hedef gösterdiği Halk TV'ye kayyum atandı diyorlar. Kılıçdaroğlu'na sanırım bir soru soruluyor da Halk TV'yle ilgili bir soruya cevap veriyor.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Ona kızıyor.
0: Yani özel bir kampanya falan yapmıyor. Şimdi, yani.
1: Halk TV, Halk
0: röportaj TV'ni, sırasında soruluyor.
1: Halk TV'ni tabii ki haberciliğin susmamasını istiyoruz. Bu bir, mütabıkız. Ama şimdi tüm fatura Kılıçdaroğlu'na kesildi. Ya siz sabahtan akşama kadar yayın politikası bakımından diyorum. Çıkıyor orada 8-10 tane gazeteci. Mesela akşama kadar Kılıçdaroğlu'na bindiriyorlar değil mi?
0: Kılıçdaroğlu'na bindiriyorlar. Seçim zamanı belediye başkanı da belirliyorlar.
1: Aynen.
0: Müttekili de belirliyorlar. Partiyi dizayn etmeye çalışıyorlar.
1: Aynen. Şimdi o zamanlar...
0: Yeni partiyi dizayn ediyorlar. CHP'yi dizayn ediyorlar. Onları da var yani. Biz onun için özellikle oradaki emekçi arkadaşlarımıza üzüldük diye belirttik. Yani
1: evet.
0: Cafer Mahir Uğur'una kefil olabilir miyiz? Olamayız. Hiç
1: değil.
0: Kimseye kefil olamayız. Muharrem abi bana kefil olur. Ben Muharrem abiye kefil olurum. Fakat onun dışında yok Halk TV'nin sahibi, yok Sözcü'nün sahibi. Hiç kimseye kefil değiliz. Televizyon kapatmasını doğru da bulmuyoruz.
1: Tabii canım.
0: Doğru da bulmuyoruz. Burada kastettiğimiz şu, hani Kılıçdaroğlu'nun tekrar gündeme getirilmesi ya yeni partinin de enerjisini alıyor.
1: Beni
0: artık
1: çok,
0: gündeme dönün.
1: Ya şimdi
0: hayatın gerçeklerine dönün artık.
1: Hatta sabah yazacaktım lan. Ayak yani yataktan kalkınca parmağınız ağrısın Kılıçdaroğlu'na küfredeceksiniz.
0: Evet.
1: Parmağınız. Böyle bir nesille

0: Hazırladık biz şu an, tamam mı?
1: Tabii tabii, şu an belli bir kesim maalesef.
0: Deprem oldu, Kılıçdaroğlu'nun yüzünden oldu diyebilirsin.
1: Hedef de şaştı yani. Bak, aslında bak, hedef iktidarı değiştirmekken
0: şunu
1: şu
0: doğrulayabilirsin. Ben şimdi bir afet olsun yazayım, Kılıçdaroğlu yüzünden binlerce kişi destek verir,
1: destek
0: bana.
1: Destek verir, evet.
0: Evet der. Böyle de bir nesil.
1: Dünya gibi olur. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun avukatı değiliz, destekçisi değiliz. Kendi kendisini savunur. Ya. Biz bir yanlış giden bir şeye dikkat çekiyoruz. Yani
0: Türkiye'nin gündemi o değil.
1: Türkiye'nin gündemi az önce okuduğumuz mesela çiftçi haberi. Ya da az sonra Telgraf gazetesinden bir haber okuyacağız. Hı hı. Türkiye'nin gündemi bu. Artık bir gündeme dönün. Yani bu parti içi kavga görüntüsü size bir şey katmayacak.
0: Kılıçdaroğlu dövmekle iktidar olamazsınız.
1: Bir daha bir artık halk ikna oldu ya. Tamam, Kılıçdaroğlu kötü. İkna olduk. İnandık, iman ettik. İkna olduk, tamam. Kötü, bütün kötülüklerin anası.
0: Evet.
1: Fakat sen ne yapacaksın? Tamam, inandık ya. Bizi bu kadar ikna etmek için bu kadar uğraşmanıza gerek yok. Tamam, inandık. Kötü. Bundan sonrasını siz kendinizi anlatmanız lazım. Diyelim abi, bence tehlikeli sulara gittik.
0: Evet.
1: Telgrafla devam edelim.
0: Ben çok tabii ki mesajla okuyalım.
1: Az önce, geldik.
0: Az önce dedim ya, muhtarlar belediye başkanlarından ne ister? Songül muhtar, Selçuklar mahalle muhtarı okuma salonu istiyor. Serminaz muhtarımız Dağdelen yine okuma salonu istiyor. Onlar çoğalsın diyorum. O da Serminaz muhtar da hemen geldi yayına. Günaydın, iyi yayınlar dedi. Tabii ki burada Aziz Filiz de ne ister? Halı saha ister. Değil mi? Ben sporcu yetiştireceğim diyor. Onu da tekrar basın beni görmüyor diyor. O kadar işler yapıyorum diyor. Bir de sitem ediyor Aziz muhtar.
1: Konuk alalım bir gün abi.
0: Onu alalım bir gün, evet, konuşturalım bir abi. Alalım. Gel ne konuşacaksan konuş Aziz'cim. İçini dök, git.
1: Evet.
0: Telgraf. Ha, Seyrani de yazdı.
1: Concordato kasırgası. Gaziantep gibi bir şehirde 2026 yılının ilk 7 ayında 93 şirket Concordato ilan etmiş. Yani sen ben oraya borçlarımı ödeyemiyorum kardeşim demiş yani.
0: Evet.
1: Ben sıkıntıdayım demiş, batıyorum demiş. Ekim ayında da bu devam etmiş ve Gaziantep bu anlamda 12. sıraya gelmiş. Çok önemli çünkü Gaziantep biliyorsun sağ iktidarların hep örnek gösterdiği bir model.
0: Lokomotif şehir.
1: İşte lokomotif şehir, sanayi şehri, evet, üretim şehri.
0: Tabii.
1: Şöyleyiz, böyleyiz falan derken Gaziantep'te de firmalar artık ayakta durabilecek durumda değillermiş. Mersin'e de yakın bir bölge. Mersin'de de çok sayıda firma Gaziantep'te iş yapar.
0: Pazar, liman özellikle.
1: Evet, gidiş geliş yapar.
0: Hı hı.
1: Mersin'in ekonomisini tabii ki bu zamanla etkileyecektir. Gaziantep, Maraş gibi hinterlandımızda bir sıkıntı olursa bunun
0: tabii ki, tabii,
1: etkileri Mersin'de de olur. İşte ülkenin gerçeği bu.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani.
1: Ülkenin gerçeği bu. Yani bu gerçeği bir şekilde öğrenirsin. Halk TV'den öğrenmezsin de Telgraf gazetesinden öğrenirsin.
0: Seyrani dedi.
1: Telgraf gazetesinden öğrenmesin de İçer TV'den öğrenirsin.
0: Seyrani diyor ki bir televizyon kanalına kayyum atanması Türkiye'nin gündemi değil mi? Sosyal demokratım diyen birisinin TV kapanmasını 3 gün önce yayında söylemesi Türkiye'nin gündemi değil mi? Değil. Soru soruyor. Gündem olarak açıklamıyor. Soru soruluyor. O da fikrini söylüyor. Doğru mu?
1: Kapanacağını mı söylemiş Kılıçdaroğlu?
0: Yok, yurt dışına demiş sahibi.
1: Sahibi yurt dışına, ne? Sahibinin yurt dışı olduğunu herkes biliyor.
0: Yani
1: kapanacak demiş. Şey, bence Seyrani'ye tavsiyem, Seyrani sen yani demokrat bir adamsın, solcu bir adamsın. Bir iş adamına kefil olma ya. Yarın neyi çıkacağı belli olmaz.
0: Cafer Mahiroğlu'nun.
1: Kimseye kefil olma. Yani abi kime kefil olacaksın Türkiye'de? Bak yani İzmir Belediye Başkanı için bir sürü insanın kalbini kırdınız. İzmir Belediye Başkanı şimdi nerede?
0: Tunç Soyer nerede?
1: Cezaevinde. Cemil Tugay nerede?
0: AK
1: Parti'ye gitti. Ve o adam için bir sürü insanın kalbini kırdı. Yani siyasetçiler için, iş adamları için birbirinizin kalbini kırmayın abi.
0: Kefil olmayın.
1: Türkiye'nin gündemi değildir derken siyasetin odaklanması gereken nokta anlamında söylüyoruz. Yoksa 24 bir saat.
0: Şöyle bir dönem ders aldık mesela. İkimiz de bunu çok tartışırız. Abidin'le gün içinde de çok görüşürüz. Olmaz dediğimiz her şey oldu değil mi?
1: Olmaz dediğimiz her şey oldu. Bir daha bir şu da var. Yani ben geçenlerde sana da anlattım. Bizim yaşadığımız bir kişi, Grup Ekin diye bir müzik grubu vardı. Adam 94 yılında cezaevine girmiş, müzik grubu üyesi. Grup Yorum'un bir yan şeyiydi. 30 yıl cezaevinde yatmış adam. Yani hala 30 yıldır, 35 yıldır içeride olan insanlar var. Yani Cafer Mahiroğlu da yatıyorsa yatar abi, ne yapalım 3 yıl, 5 yıl. Belki gelmez, belki yurt dışında kalır. Yani Bir tek Cafer Mahiroğlu mu şey oldu? Yani

0: kapanan bizim Mersin'de kaç tane radyomuz kapandı. Bir radyomuz vardı mesela Mersin'de. Kapandı. O gün bugün kapalı.
1: Evet.
0: Ne yapalım yani abi şimdi? Bir tek Halk TV'nin başına gelince mi demokratlarınız aklınıza geliyor? Solcunuz aklına, sosyal demokratlarınız aklınıza geliyor. Yani o hal döneminde radyo ses kapatıldı.
1: Evet.
0: Evet. Feride şu anda meclis üyesi.
1: Sonrasında bir TMSF'den satıldı.
0: Evet.
1: Başka bir arkadaş aldı.
0: O zaman genel yayın yönetmeniydi. Feride ile ben vardık ya radyoda. Kimse yoktu yani. Yani hani böyle bir demokratlık dersi verilmeden önce bir geçmişimize bakmak lazım yani.
1: Evet. Ufuk
0: yerel kapan. Gazeteler kapandı abi Mersin'de.
1: Aynen.
0: Yani değil mi? Yerel gazeteler basınan kurumunun şeyiyle kapandı. Mersin Gazeteler Cemiyeti bu konuda açıklama yaptı.
1: Evet.
0: Federasyonlar açıklama yaptılar. Yani Halk TV'nin kapanmasına üzüldük, kınadık. Bu kadar. Bitti. Yani her şey, herkese kefil olamayız. Herkesin yapacağı, yaptığı, söylediği her şeyin peşinden koşamayız. Yani biz bir yayıncı olarak bir şeye dikkat çektik. Dedik ki ya hani bu konuda bile Kılıçdaroğlu'na gel dedik. Güldük.
1: Bak sana diyor ki. Önce Ufuk'un tabii Ufuk diyor ki üstadlara selam diyor Ufuk Kaba. Seyran da diyor ki cevap hakkı doğdu diyor.
0: Tabii ki cevap hakkı.
1: Sen gazeteci bir adamsın. Kendi partisinin başına butlan olarak gelebilen devrik bir adamı savunmaya çalışma diyor. Savunmadı zaten.
0: Yok savunmadı.
1: Başta da söyledi.
0: Kılıçdaroğlu kötü, tamam kabul ettik.
1: Hatta en kötü yaptınız en kötü.
0: Tamam ona da kabul.
1: Kötü değil en kötü.
0: Ne yapalım yani ne istiyorsunuz abi bizden yani.
1: Tamam
0: Kılıçdaroğlu kötü. Bunu hepimiz kabul ediyoruz ve savunmuyoruz da. Ne yapmamızı istiyorsunuz?
1: Evet.
0: Ne yapalım? Biz sadece onu söyledik yani. Memleketin gerçek gündemi budur derken de halkın gündemini söyledik. Abi Seyrancığım, sevgili meslektaşım sokağa çık biraz röportaj yap.
1: Evet. Bir bak bakalım ne çıkacak.
0: Vatandaşı dinle. Yani tamam Halk TV'nin kapanmasına herkes üzüldü de herkes canının derdine düşmüş. Herkes canının derdine düşmüş. Herkes günü nasıl kurtaracağını...
1: Seyrani bu düzenin dinle. İçinden çok işsiz kalanlardan biri.
0: Evet. Ya bir de çok Seyrani'ye çok yüklendik ha.
1: Değil mi?
0: Şu anda...
1: Yo, yükseltelim biraz. Çok ezildi.
0: Çok kişiselleşti. Seyrani'yi seviyoruz.
1: Sayın. Ezdirmem de.
0: Mesaj attığı için. Tabii Seyrani benim çok eski bir arkadaşım. Evet, çok... Evet. Beraber çok çalıştık. Uzun yıllar gazetede de çalıştık. Evine de gittik.
1: Ekmeğini de yedik.
0: Ekmeğini de yedik.
1: Yani.
0: O da beni sever diye düşünüyorum.
1: Öyle öyle.
0: Öyle.
1: Öyle kapatalım bence. Evet. Tabii ki biz de yayınımızın sonuna doğru yaklaştık. Bugün ekranlarınızdan 5-10 dakika erken ayrılıyoruz. Çünkü Abidin'i okula yollayacağım.
0: Evet.
1: Bakın okumanın yaşı yok. Yüksek lisans yapıyor Abidin. Ve de Azmin için seni ayrıca kutlamak lazım. Seyran'ı da kutlasın.
0: Kutluyordur Seyran. Seyran'ı bizi sever. Biz de Seyran'ı seviyoruz. Bütün meslektaşlarımızı seviyoruz. Bazen eleştirirken kalp kırmamaya böyle dikkat ediyoruz. Hani kişiselleştirmemeye dikkat ediyoruz. Meslek içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Burada da Seyrani'ye biraz fazla nazımız geçmiş olabilir. Geçenlerde de hani birkaç gazeteyle ilgili yorum yaptığımızda arkadaşlar biraz üzüldüler, kızdılar.
1: Ya niye? Ama sonra teşekkür ettiler.
0: Şu oluyor falan diye.
1: Teşekkür ettiler sonra.
0: Bu gazetecilik mesleğinin geleneğinde bu vardır biliyorsun. Biz eskiden şöyle olurdu. Mesela köşe yazısında rahmetli Tankut Tufan böyle yazar işte bunların yapacağı gazetecilik mi, şöyle mi, böyle mi falan filan. Sonra gidersin Tankut abiyi gördün ya vay Abidin ya sen gururumuzsun ya der yani. Ya o gün öyle yazdık boş ver sen onu der yani.
1: Gel beri.
0: Gel beri. Biz de yayında böyle bir konuştuk. Siz hepimiz meslektaşlarımız bizim canımız ciğerimiz.
1: Sloganımız ne bizim?
0: Kimseyi üzmeyen program.
1: Evet kimseyi üzmüyoruz.
0: Üzmüyoruz. Bizi izleme sabrı gösteren herkese onu teşekkür
1: okuyalım.
0: Ediyoruz.
1: Son bir mesaj var onu okuyalım. Ahmet Oktay, Muharrem Çağatay ve Abidin Yağmur'a yeni yayın hayatında başarılar diliyorum. Başarılarla dolu, verimli, uzun soluklu bir yayın dönemi geçirmenizi temenni ediyorum. Yolunuz açık, kaleminiz güçlü. Sesiniz her zaman gür olsun. Emeklerinizin karşılığını aldığınız, güzel işlere imza attığınız nice yayınlara demiş Ahmet abimize de teşekkür ediyoruz.
0: Çok güzel bir kapanış mesajı oldu.
1: Harika. Emeğine
0: sağlar oldu. Vallahi, sağ olsun, tam, teşekkür ediyoruz.
1: Güzel bir moral oldu. Tabii bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Cuma günü sizlerle olacağız. Cuma sabahı kimseye söz vermeyin. Saat 9.15'te kahveyi siz için haberleri biz okuyalım. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Ekim ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özel Önal Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 3 ve gündem dışı 2 olmak üzere toplam 5 madde görüşüldü. Ekim ayı olan meclis toplantısını olağanüstü koşullar altında gerçekleştirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özel Önal, 2 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer hakkında verilen tutuklama kararının ardından ilk kez bir araya gelindiğine ve adli süreçlere dikkat çekti. 2019 yılından bu yana Mersin'de sosyal adaleti, eşitliği, katılımcılığı ve kamu yararını esas alan bir belediyecilik anlayışının hakim olduğunu ifade eden Önal, ayrım gözetmeksizin kentin her noktasına hizmet götürüldüğünü vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin sorumluluğunun önemli olduğunu dile getiren Önal, siyasi görüşler farklı olsa da vatandaşlara yönelik sorumluluğun ortak olduğunu vurguladı. Önal, Mersin'in ihtiyaçlarını ve kentin yararını gözeten çalışmaların sürdürülmesinin de önemine değindi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Gülşah Yıldırım Genç, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Mersin'deki belediyelere yönelik operasyonlara ve belediye başkanlarının tutuklanmalarına tepki gösterdi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç, Mersin'de yaşananların Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve adalet sorunlarından bağımsız ele alınamayacağını belirterek adaletin herkese lazım olduğunu kaydetti. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mustafa Turan ise kentte yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunarak adli süreçlere dair tartışmamayı tercih ettiklerini dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha

0: fazlası.
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
11: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Haber merkezinde birlikteliğimiz devam ediyor. Ve tabii Güne Halk TV'ye atanan kayyum ve baskın görüntüleriyle uyandık adeta. Sabah saatlerinde Halk TV'ye kayyum atanıp 17 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu isimlerden biri de Halk TV sahibi, yönetim kurulu başkanı Cafer Miroğlu idi. Miroğlu'nun ortağı yöneticiyle ilişkide olduğu tüm şirketlere el konuldu ve TMSF tarafından kayyum atandı. Şimdi hani malumunuz Halk TV muhalif bir kanal, iktidara muhalif bir kanal ve kayyum atandıktan sonra televizyonun yayın formatı da büyük oranda değişecektir. Şimdi bunun bir siyasi operasyon olduğuna ilişkin ilk değerlendirmeler gelmeye başladı. Fakat haberin ayrıntılarına geçtiğimiz zaman rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, evet, 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken Halk TV'nin sahibi Cafer Miroğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu ve 1 şüphelinin firari olduğu belirlendi. Tabii hiç istemiyoruz. Yani özellikle köklü yayın kuruluşlarının ve izlenme oranının çok olduğu bu tip televizyon kuruluşlarının sağlıklı bir şekilde yayınlarına devam edebilmesi öncelik bu. Vatandaşın nezdinde şimdi Halk TV'ye yapılan operasyonun bir siyasi nedenle yapıldığı şeklinde değerlendirmelerin olması gayet normal. Ama tabii ki malumunuz hukuk fazla şey söylüyor, farklı şeyler de söylüyor. Burada ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve rüşvet. Şimdi tabii yargı süreci devam eder iken konuya ilişkin olarak fazla da açıklama yapamayız. Değerlendirme, yorum da yapmamız mümkün değil. Biraz ilerlemek lazım. Ama gönül istiyor ki basın kuruluşları kamusal görev yapıyor. Yani bilmiyoruz tabii ki ne kadar doğru iddialar. Ama bir gerçek var. Çok hızlı bir şekilde yargılama yapılıp ve ortaya çıkan sonuca göre Halk TV'nin yayınının devamı noktasında kararın alınması. Evet, onu da gözlemleyeceğiz. Şimdi efendim, malumunuz Mersin'de 3 belediye başkanlığına operasyon gerçekleştirilmişti ve tabii ki Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi bu operasyonun ayakları idi. Gelinen noktada belediye başkanları tutuklandı ve meclisler toplandı. Onların yerine vekiller seçildi. İsterseniz ezel Mezitli'den başlayalım mı? Turgut Selazı, o haberi getirelim istersen. Büyükşehir'de de mecliste başkan vekili seçildi. Ona da bakacağız. Gülşah Yıldırım Genç başkan vekili oldu ve onunla da ayaküstü kısa bir röportaj yaptım.
merak edilen en önemli soru vardı. Çünkü Başkan Seçer tutuklanmadan önce önemli mega projeleri başlatmıştı. Ve bu projeler yürüyordu. Ne olacak? Şimdi başkan yok, yeni bir vekil var. Bu projelerin akıbeti ne olacak? Bunu kendisine sordum, ekrana getireceğiz ama isterseniz bir Mezitli'ye uzanalım. Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selazı, genç, dinamik, hani siyaseti de babadan da bilen biri. Nihayetinde şimdi vekiller suya sabuna dokunmadan, değil mi? Öyle değil. Yani tamam, halkın seçtiği belediye başkanı kadar olmazlar. O kesin. Ama

0: Yine de ellerinden geleni yapmak zorundalar. İşte sel ağzı ve konuya ilişkin değerlendirmesi.
1: Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi yeni başkan vekilini belirlenmek için toplandı. Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye başkan vekilliği seçimi 4 turda sonuçlandı. CHP'nin adayı Turgut Selazı son turda 16 oy alarak başkan vekili seçildi. Yeni partinin adayı Hakan Şahin ise 14 oy aldı. Dördüncü turda Turgut Selazı 16 oyla seçimi kazanırken Hakan Şahin 14 oyda kaldı. Bir oysa geçersiz sayıldı.
2: Valla bir görevi teslim aldım sadece. Mevcut başkanlarımız biliyorsunuz 3 belediye başkanımız da cezaevinde şu anda. Devlette esaslılık olduğu için bizim bu görevi birimizin teslim alması gerekiyordu. Buna talip olan 3 arkadaşımızdan ben bunu kazandım. Bundan sonra da umarım kaldığı yerden devam edecek hizmetler.
0: Evet, Turgut Selazı genç, dinamik ve umut vaat eden bir siyasetçi. Bunun altını çizelim. Halkla ilişkiler çok önemli. Halkın içerisinde olmak, ama öyle makam arabasıyla gelip birkaç fotoğraf çekip ondan sonra gitmek, onları sosyal medyada paylaşarak bir algı oluşturmaktan söz etmiyorum. Gerçek anlamda halk toplantıları düzenleyip ve sorunları tam da yerinde tespit ederek çözüm getirmek. Ya belediyenin elinde önemli bir iş gücü potansiyeli var. Bütçe var. Ekipman, makine parkı var. Yani bir de şimdi şunu da görmek lazım. STK'larla işbirliği yaptığı takdirde bir güç de oradan oluşuyor. Şimdi bunu harekete geçirmek için çok çalışmak, yani biraz da gençlik enerjisi kesinlikle gerekiyor. İşte Turgut Selazı tam da bu noktada önemli biri. Seçimleri kazandı. Orada Cumhur İttifakı'nın da desteğini aldığını gördük. Demek ki bir konsensüs oluşacak Mezitli'de. Artık bundan sonra hizmetlerin konuşulduğu bir Mezitli ilçesi göreceğiz diye tahmin ediyoruz. Evet, Yenişehir'de de bir yine başkan vekili seçildi. İsterseniz arkadaşlarımız o haberimizi de ekranlara getirsin. Sonra büyükşehirle ilgili tabii ki yorumlarım ve sizlere aktaracağım. Hani biraz önce de ifade ettim. Önemli bir röportajım var. Onları da arkadaşlarımız sizlere aktaracak. Şimdi Yenişehir'e bakalım mı Ezel?
1: Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimi sonuçlandı. 4 tur süren seçimde CHP'li meclis üyesi Çağdaş Dutlu 19 oy alarak başkan vekili seçildi. 37 üyeli belediye meclisinde gerçekleştirilen seçimde CHP'li Çağdaş Dutlu ve Özgür Emire'nin yanı sıra Hülya Günel'le Cumhur İttifakı'nın adayı Abbas Özdiker de yarıştı. Dördüncü ve son turda Çağdaş Dutlu 19 oy alırken Özgür Emire 17 oyda kaldı. Böylece Yenişehir Belediyesi'nin yeni başkan vekili Çağdaş Dutlu oldu.
3: Demokratik bir seçim yaptık Yenişehir'de. Her zamanki gibi demokrasi kazandı. Ama başta söylediğim gibi biz başkanımızın arkasındayız. Buranın başkanı Sayın Abdullah Özyiğit'tir. Sadece bir vekalet seçimi yaptık. Bu vekaleti başkanımız gelene kadar, yani çok kısa bir süre için, başkan meclis üyelerimiz bana devrettiler. Ama onlarla beraber el ele kol kola burayı başkanımızın yarım bıraktığı işleri tamamlamak üzere kullanacağız. Ona buradan sevgiler gönderiyorum. Hem abimizdir, hem başkanımızdır. En yakın zamanda onu yanımıza bekliyorum. Biraz önce de söyledim. Arkanızda var, irademizin arkasında, başkanımızın yanındayız.
0: Tabii belediye başkan vekillerinin normalde halk tarafından seçilmemiş olmaları, sadece meclis üyelerinin, hani biraz hani topal ördek

0: tanımlaması var. Ya yani öyle bir tanımlama da aslında farklı bir şey için söylenir ama şimdi halk desteği olmayınca mecburen rutin hizmetlerin devamı noktasında bir işlev ortaya görürler. Ama o koltuğa oturmuşsun. Evet. Şimdi bu çok önemli. Vatandaş gerçek anlamda hizmet bekliyor ve bütçe duruyor. İş gücü duruyor. Biraz önce de ifade ettim. Orada makine parkından her türlü imkanlar var. Şimdi tamam, belediye başkanı tutuklu. Herkes belediye başkanının cezaevinden çıkarak göreve iadesi konusunda hemfikir ama zor. Onu bekleyerek geçirilecek her dakika o yöre için bir kayıp. O yüzden başkan vekilleri derhal bir strateji, bir planlama ortaya koyarak nasıl hizmet edecekler, neler yapacaklar bunu kamuoyuna duyurmaları lazım. Yani göreceğiz. Şimdi oradan Büyükşehir'e geçelim. Dün Büyükşehir'de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı vekili seçildi. Gülşah Yıldırım genç oldu. Evet, kapalı bir toplantı yapıldı. Başkan vekili genç ilk açıklamasıyla beraber göreve başladı. Ve o da en büyük amacım emaneti Vahap Seçer'e teslim etmektir dedi. Evet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç 47 oy alarak başkan vekili seçildi. Genç görevin kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek en büyük amacının kıymetli başkanımız Vahap Seçer özgürlüğüne kavuştuğunda bu emaneti sağ salim kendilerine teslim etmektir dedi. Devamını dinleyelim.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç 3. turda 47 oy alarak başkan vekili seçildi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen seçime görevden uzaklaştırılan 6 üye dışında 73 meclis üyesi katıldı. İlk iki turda 47'şer oy alan genç, 3. turda da aynı oy sayısına ulaşarak başkan vekilliği görevini üstlendi. Seçimin ardından açıklama yapan genç, "En büyük amacım kıymetli başkanımız Vahap Seçer özgürlüğüne kavuştuğunda bu emaneti sağ salim kendisine teslim etmek." dedi.
2: Olağanüstü koşullarda üstlendiğim bu görev, Mersin halkının iradesi ve Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in Mersin'de kurmuş olduğu yönetim anlayışına karşı büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğun ciddiyetini, önemini bilen bir kişi olarak karşınızdayım. Bir kadın olarak bu görevde olmak da önemli. Burada da yine kıymetli başkanımız Vahap Seçer'in eşitlik ve demokrasi anlayışını göstermiş bulunuyor. Bu bir emanet. Bu emanete sıkı sıkı sarılarak en kısa zamanda, en kısa görevimin olmasını umuyorum. En kısa zamanda da kıymetli başkanımıza bu emaneti teslim etmek istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in vizyonuyla, onun zaten koymuş olduğu projeler, devam eden projeleri sağlıklı bir şekilde devam ettirmek bizim görevimiz. Tüm meclis üyelerimizle, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin binlerce çalışan arkadaşıyla birlikte bu görevi biz devam ettirip en kısa zamanda da başkanımız özgürlüğüne kavuştuğu zaman ve görevine geldiği zaman bu kıymetli, değerli emaneti ona teslim etmek istiyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz şahsımı aday gösterdi. Yeni Parti, DEM Parti, İyi Parti bu anlamda destekte bulundu. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı

0: AK Parti grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu aday göstermedi. Bunu da bir demokratik olgunluk olarak görüyoruz. Ve yine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in kentte kurmuş olduğu barışı, huzuru, uzlaşıyı da bence bugün bu seçimde, bu meclis toplantısında, seçim toplantısında görmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Adaletin tecelli edeceğine inancımız sonsuz. Kıymetli Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in özgürlüğüne kavuştuğu gün bu emaneti sağ salim ona teslim etmek en büyük görevim, en büyük amacım. Çok teşekkür ediyorum İl Başkanıma ve Milletvekilim, kıymetli Gülcan Kış Vekilime ve burada bulunan tüm hazırına çok teşekkür ediyorum.
1: Evet sayın izleyiciler, tam da o noktada sıcağı sıcağına belki de ilk özel röportaj oldu.
2: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
4: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
5: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
10: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
11: ABM Yapı Market açıldı.
10: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
11: ABM Yapı Market'te.
10: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
11: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
10: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: Kemal İstekli Haber Merkezi devam ediyor.
0: Başkanımızın da zaten bizlere göndermiş olduğu kamuoyuyla dün mektubu paylaşıldı. Buradaki tüm arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına, bizlere, meclis üyelerine güveniyor. Bütün projelerini hızlı bir şekilde devam ettirmek bizim amacımız. Çok teşekkür ediyorum.
1: Kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Sayın izler, tabii ki hızlı bir şekilde devam ettirmek, bu çok önemli. Süreci takip edeceğiz. Şimdi başkan, değil mi? Yani belediye başkanları ile ilgili. Şimdi bir umut var.

0: Yani tutuklu olarak değil de tutuksuz olarak yargılanmaları. Ha göreve iade onu bilemeyiz. O biraz zor gibi gözüküyor. Ama tutuksuz yargılanmaları ile ilgili umut var. Şimdi ben de bir gazeteci olarak bu umudu nasıl sizlere takdim edeceğim onu. Edeceğim. Çünkü önemli bir görüşme var. Kılıçdaroğlu Bahçeli. Oraya geleceğim. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu belediye başkanlarında bir ağır damarı sorunu var dedi. Grup toplantısında işaret ettiği kişiler Cumhuriyet Halk Partisi'nden direkt AK Parti'ye geçenler. Ve bakın onlarla ilgili hangi tespitlerde bulundu?
1: Davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Gitmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak ta öteden beri katkı verdik, mücadele ettik, adres gösterdik. Bu sorunun çözülmesi lazım. Sorunun çözülmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişte de katkı verdik, bugün de katkı veriyoruz. Bir an önce bu sorun çözülsün ve Türkiye huzura kavuşsun, bölge huzura kavuşsun. Bölgenin arzu ettiği en temel beklenti bu. Biz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Özgürce yaşamak istiyoruz. Aynı vatandaş, aynı ülkenin vatandaşlarıyız. Birlikte olmalıyız. Birlikte mücadele etmeliyiz. Kıvançta ve tasada beraber olmalıyız. Dolayısıyla ayrımcılığa yer yok. Teröre de yer olmasın ve hep beraber bu ülkede birlikte huzur içinde yaşayalım. Biz bugün de gelecekte de bu ülkenin hayrı için, bu ülkenin barışı için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalbi doğuda, güneydoğuda atıyor. Bunu bilmenizi isterim. Ziyaretim sırasında dışarı çıktığımda, evden dışarı çıktığımda küçük bir kız çocuğu geldi. Biraz heyecanlanarak biz okula gitmek istiyoruz dedi. Ben okula gitmek istiyorum dedi. Okula gitmek istiyorum ama köy yolları çok kötü dedi. Bu köy yollarını lütfen söyleyin. Ben okumak istiyorum dedi. Bu kızın talebini hem Milli Eğitim Bakanı'na hem yolları yapacak olan bakana iletmek istiyorum. Nereden? Sizin huzurunuzda. O kızın talebi mutlaka ama mutlaka yerine gelmeli. O kız okumak istiyor. Okumak istiyor. Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmak istiyor. Okumak isteyen bir kız varsa elinden tutmak ve onun sorunlarını mutlaka çözmek gerekiyor. Efendim, medyanın büyük ölçüde saygınlığını kaybettiğinin de farkındayım. Medyanın doğru haber vermediği için, halkı yanılttığı için ben bunun da farkındayım ve güven kaybediyor böylece. Ben bunun da farkındayım. Ama ne olursa olsun hiçbir gazeteci tutuklanmamalı. Ev hapsi bunlar için geçerli olmamalı. Eğer gazeteci tutuklanıyorsa orada demokrasi yara alıyor demektir. Evet, arına arına gideceğiz, arına. Türkiye'yi ve siyaseti kirlilikten arındıracağız. Hiç endişeniz olmasın. Kirli adamın, şaibeli adamın CHP'de yeri yoktur, CHP'de yeri yoktur. Bir dramdan daha söz edeyim. Değerli arkadaşlarım, AK Parti'ye transfer olan belediye başkanları. Bir sefer bu belediye başkanlarının nasıl tayin edildiğini ya da atandığını ya da seçildiğini bilmiyorum. Ama yapay zekaya da bir hakaret etmek istemiyorum yani. Yapay zekaya

0: Yapay zekaya iftira etme gibi bir hakkımız da yok zaten. Ama kardeşim, CHP'den seçiliyor bu kişi. Cumhuriyet Halk Partililerin oyunu alıyor bu kişi. Nasıl oluyor da birdenbire öbür tarafa transfer oluyor? Nasıl oluyor da birdenbire düne kadar aman bir sürü laf ettiği, aman bunlara oy vermeyin diye kapı kapı gezen, sokak sokak gezen, cadde cadde gezen bir belediye başkanı bir gecede nasıl oluyor da öbür tarafa transfer oluyor? Nasıl oluyor? İki şey oluyor. Bir, yamalı götürmüş, sığınacak bir yer arıyor, derhal buraya gel diyorlar. Hiç. Gayet açık gayette söylüyorum. Gayet açık gayette söylüyorum. İki, daha henüz malı götürmemiş ama götürmek istiyor. Çalmak istiyor. E ben diyor CHP'nin markasıyla durursam gene bana hesap soracaklar. En iyisi ben oraya gideyim. Hırsızlıkta sınır yok. Malı götürmede sınır yok. İstediğin kadar çalarsın, çırparsın. Bir de iktidar senin sırtını sıvazlar. Böyle.
1: Evet, bu parti değiştiren belediye başkanları ile ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesi bu şekilde oluyor. E tabi şimdi yıllar yıl değil mi, yani İzmir ilk defa AK Parti ile buluştu. Bakalım hizmet noktasında neler olacak? Onu da görmek lazım. Aydın da o şekilde. Hani AK Parti farklılığı hissettirmek istiyor ise ve kurulduğu günden bu yana buralarda yerel yönetimlerde görev alamıyor ise şimdi kendini ispatlayıp tabii ki o kentlerin insanlarının desteğini alabilir. Şimdi böyle liderler bir araya geldiklerinde ve o kapalı kapılar ardında yapılan konuşmalar dışarıya sızmadığı zaman bizim gibi değil mi, yani gazetecilerin de konuya ilişkin yorumları, değerlendirmeleri olur. Olur. Bak şimdi hani bir umut var. En azından Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer iki dönem milletvekilliği yapmış bir isim. Yani o dönemde bugün değil mi Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil aynı sıralarda oturmuş isim. Yani ayrı partiler ama aynı meclis çatısı altında bulunmuş. Şimdi hani iki dönem milletvekilliği yapmış birinin, iki dönemde belediye başkanlığı yapmış birinin cezaevinde tutuklu olarak yargılanması kamu vicdanını kanatıyor. Gerçekten kanatıyor. Şimdi bu bir sorun. Ciddi bir sorun. Ve ciddi bir tepki de oluşuyor. Bu tepki sokakta olmaz. Ama sandık geldiği zaman vatandaşın önüne, bunun hesabını sandıkta vatandaş sormak ister. Şimdi acaba Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediye Başkanı ve Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklu yargılanmaları noktasında bir değişim söz konusu olabilir mi? Ben Kılıçdaroğlu'yla Bahçeli'nin bir araya gelmesini ve bunu bir şekilde istişare ettiklerine dair bir hissiyatım var. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mecliste evet baş başa görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli baş başa ne görüştü? Ve çıkışta Bahçeli'nin odasından ayrılan Kılıçdaroğlu, İki eski arkadaş olarak baş başa görüştük açıklamasında bulundu. Şimdi böyle her zaman olabilecek bir görüşme değil. Malumunuz Yani bir konu olduğu zaman, bir sorun ortaya çıktığı zaman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hatırı geçebilecek, sözü geçebilecek, Cumhur İttifakı bileşeni olarak tabii MHP ve Bahçeli bir isim bu görüşmede acaba Sayın Seçer'in tutuksuz yargılanması ile ilgili bir konu geçti mi? Bu çok önemli. Şimdi iki dönem milletvekilliği yapmış bir isim. Yani bugün gelinen noktada bir sürü fezleke var. Ya ama dokunulmazlıkların nedeniyle mevcut milletvekillerine hiçbir şey olmuyor. İki dönem milletvekilliği yapmış Başkan Seçer. Yani kaçacak göçecek bir insan da değil. Deliller de toplanmış herhalde. Bilmiyoruz o kısmını. Yani tutuksuz yargılanması tabii ki Mersinli vatandaşların en büyük arzusu. Evet. Şimdi son gelişmeleri almak üzere Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanıyoruz. Sonra tekrar buradayım.
2: Merhaba, teşekkür ediyorum. Şu saat itibariyle saatlerimiz 11.06'yı gösterirken gündemde öne çıkan konular nelerdir, onlara değinelim. Şimdi fon soruşturması hala gündemde. Fon soruşturması kapsamında eski bakan yardımcısı Mustafa Aksu da tutuklanmıştı ve neden tutuklandığına yönelik olarak da gerekçe açıklandı. Yaklaşık 100 milyon liralık fon yatırımıyla gündeme gelen eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı. Aksu'nun mal varlığına el konuldu ve şimdilerde de bazı haber kaynaklarında eşinin mal varlığına da el konulduğu iddiaları yer alıyor. Ama resmi makamlar tarafından henüz bu doğrulanmadı. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu yapmış olduğu açıklamada kendisinin de 100 milyon TL fonda kaybı olduğunu dile getirmişti ve para önemli değil ama kandırılmak önemli şeklinde bir açıklama yapmıştı ve kendisi gözaltına alınıp tutuklandı ve Mustafa Aksu nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklamak suçlamalarıyla tutuklandığı bilgisi de yetkili makamlar tarafından paylaşıldı. Şimdi tabii bugün sabah erken saatlerde Halk TV'ye soruşturma çerçevesinde operasyon düzenlendi. İstanbul Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Halk TV'ye TMSF kayyımı atandı ve bazı kaynaklar şu ana kadar 25 kişinin tutuklandığını belirtirken bazı kaynaklarda, tekrar ediyorum, 25 kişinin gözaltına alındığını belirtirken, tutuklama şu anda yok, 25 kişi gözaltına alındı diye belirtirken bazı kaynaklar da en fazla 17 kişi gözaltına alındı şeklinde bilgiler geçiyorlar. Tabii yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu da gözaltına alınan kişiler arasında. Polis ekipleri kanalın İstanbul Merkez binasındalar, aramalarını devam ettiriyorlar ve Halk TV'ye yönelik bu operasyona ve gözaltılara da siyasi çevrelerden şu anda da tabii basın çevresinden de şu anda tepkiler gelmeye de devam ediyor. Ayrıca bir son dakika bilgisi, Cafer Mahiroğlu'nun üzerine kayıtlı bütün şirketlere de kayyum atandığı bilgisi de şu anda geçti. Halk TV'nin yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu'nun üzerine kayıtlı bütün şirketlere de kayyum atanmış durumda efendim. Şimdi bir de tabii bir tutuklama daha var. O tutuklama da şu: sosyal medyada Ankara abisi olarak bilinen, tanınan Yasin Oyanık tutuklandı. Uşak merkezi yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara abisi lakaplı İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, ki sosyal medyadan yapmış olduğu yayınlarla tanınan bir isim. Mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiğine yönelik kanaat oluşturmak suçlamasıyla Ankara abisi lakaplı Yasin Oyanık da tutuklandı. Bu da şu anda yer alan diğer bir önemli gelişme. Bununla birlikte tabii uluslararası gelişmeler de var. Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışma ortamı devam ediyor. Gece boyunca Husiler, Suudi Arabistan

Riyad kentine füzeler gönderdiler ve sabah saatlerinde de yine Riyad'da önemli ve büyük patlamalar olduğu gelen bilgiler arasında. Tabii Riyad'da tamamen insanlar sığınaklara gönderilmiş durumda ve bölgede de olağanüstü hal ilan edildiği gelen bilgiler arasında. Husilerin şu anda bile yarım saat öncesine kadar daha doğrusu Riyad'a saldırıları, füzeleri göndermeye devam ediyor. Böyle bir gelişme var. Tabii bu gelişme karşısında Mekke İttifakı kapsamında Pakistan'ın ve özellikle de Türkiye'nin tutumu ne olacak? Bu da gündemde. Suudi Arabistan'a şu ana kadar destek siyasi anlamda verilmiş durumda, taktik anlamda verilmiş durumda. Ama tabii gündemde Türkiye'nin Husilere bir askeri operasyon düzenlemesi gündemde. Siyasilerde bazı siyasiler, örneğin MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bunu destekliyor. Ama Özgür Özel, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı bunu desteklemiyor. Mehmetçiğin Suudi Arabistan'da, Yemen'de işi yok diyor. O Yemen'e bir operasyon düzenlenmesi İsrail'in çıkarınadır açıklaması yapıyor. Bununla birlikte tabii yeniden Refah Partisi'nden de bir açıklama geldi. Bu konuya yönelik olarak yeniden Refah Partisi de Türkiye tarafsız kalmalı. Evet, açıklamalarla Suudi Arabistan'ın yanında olduğu açıklanabilir ama askeri operasyon konusunda tarafsız kalmalı açıklamasını yaptı. Bu da önemli. Şimdi tabii bununla birlikte Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da enerji ve iletişim altyapısını hedef aldıklarını açıkladı. 10 dakika önce böyle bir açıklama yapıldı ve şu anda da Ukrayna'da enerji ve iletişim altyapısını hedef alan patlamalar olduğu da gelen bilgiler arasında. Ayrıca tabii Hürmüz Boğazı bölgesindeki gerilim Amerika ile İran arasında da devam ediyor. Ve 1,5 saat öncesinde Donald Trump yapmış olduğu açıklamada İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün şeklinde bir cümle kullandı. Ama tabii Donald Trump bu yöndeki cümleleri sıklıkla sarf etti. Ve dünya kamuoyu çok önemli bir gelişme olacak beklentisi içerisindeyken herhangi bir gelişme olmadığı, Donald Trump'ın da bu açıklamasından birkaç saat sonrasında İran'da her şey yolunda, anlaşmak üzereyiz şeklinde açıklama yaptığını da gördük, yaşadık, biliyoruz. Bununla birlikte tabii Mersin gündeminde de dün gerçekleştirilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimi var. Seçimi Cumhuriyet Halk Partisi adayı Gülşah Yıldırım, Sayın Gülşah Hanım kazandı. Ve bunun yansımaları da Mersin siyasetinde devam ediyor. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisindeki birlikteliğimiz haber bültenleriyle devam edecek. Söz Kemal İstek'te teşekkür ediyorum.

0: Özcan Demir ile Pozitif Aura'da bu hafta. Çevre mühendisi Ezgi Öz, çevre mühendisi Dilek Ceyda Topdil Pozitif Aura programına konuk olacak. Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
4: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
3: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
4: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
3: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
4: 0324 323 2301.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
7: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
11: Meclisinin onayı gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin görmediği bir anlaşmayı spekülasyon konusu yapmak bile başka bir şey. Ama attıkları her adımın arkasında başka bir plan olduğu için bazı şeyleri ifşa ve deşifre etmek gibi bir görev ve sorumluluğumuz da var. Bu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirelim. Kimsenin söyleyeceği tek kelime olmaz. Ticaretimiz varsa büyütelim. Diplomatik ilişkilerimizi güçlendirelim. Buna itirazımız yok. Ama ekonomik ilişki başka şey. Başka devletlerin güvenlik yükünü kendi sırtına almak başka şeydir. Bu iktidar dış politikada yıllardır iki ayrı hikaye anlatıyor. İşine geldiğinde devletlerin dostu düşmanı olmaz, çıkarları olur diyor. İşine geldiğinde ahlak, kardeşlik ve kutsal değer nutukları atıyor. Mavi Marmara'da başka, Mısır'da başka, Kaşıkçı cinayetinde başka, bugün başka konuşuyor. Şimdi Mekke Anlaşması'nı önümüze koyuyorlar. Soruyorum, Türkiye kimin düşmanını kendi düşmanı ilan ediyor acaba? Daha ortadan soruyorum, bu ittifak kime karşı kuruluyor? İsrail'e mi, İran'a mı, ABD'ye mi? Yoksa başka bir ülkeye mi? Ortak tehdit nedir? Ortak tehdit kimdir? Tanımı nedir? Bunlar biliniyor mu? Bir savunma ittifakının en temel unsuru ortak tehdittir. Halen üyesi olduğumuz NATO kurulduğunda tehdit belliydi. Sovyet yayılmacılığıydı. Mekke Anlaşması'nda ise Türkiye bir güvenlik garantisi veriyor. Fakat bu garantinin hangi somut tehdide karşı olduğu dahi belli değildir. Yarın Suudi Arabistan İran'la çatışırsa ne olacaktır? Türkiye de o savaşın tarafı mı olacaktır? 1639'dan beri sınırlarımızın değişmediği bir komşuyla başkasının hesabına

paylaşmayı mı konuşacağız? Mehmetçik başka devletlerin siyasi tercihlerinin bedelini mi ödeyecektir? Kendi dış politika seçeneklerimizi neden Riyad'ın önceliklerine göre belirleyelim ki biz? Şimdi bize açıklamanız gereken budur. Türkiye neden sınırları, tehdidi ve nihai maliyeti belirleyecektir?

sahipliği yapan Mekke'yi canımız pahasına koruyalım. Ama şuna dikkat edelim. Mesele Mekke değildir. O yüzden müşriklerin aklıyla adım atmayalım. Peygamber ahlakı neyi gerektirdiyse onun gereğini yerine getirelim. Estağfurullah. Bunları neden bu kadar ayrıntılı anlatıyorum? Biliyorum ki istismar etmeye kalkışacaklar. Bizim istismar edebileceğimiz bir yanlış kelamımız bile olmayacak. Biz bu zamana kadar hep konuşuyoruz. Kuruluşumuzun 10. yılına dayandık. Söylediklerimizle imtihan edilmedik. Allah'a binlerce şükür olsun. 50 yıla yakın zamandır siyasetin içindeydim. Dün bunu söyledin, bugün böyle söylüyorsun diyene de henüz rastlamadım. Ben öyle başkaları gibi dün böyle, bugün böyle konuşanlardan değilim. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bu coğrafyaya ve yeraltı zenginliklerine çökmek için kurduğu tuzağa hükümet eliyle düşürülmeyelim. Sorarım size, Mekke'nin müşrikleriyle bugün petrodolarlar için şeytana teslim olmuş aile saltanatının ne farkı vardır? Amerika'ya, İsrail'e kafa tutuyormuş gibi yapıp Amerikan ve İsrailli petrol şirketlerinin doymak bilmez iştihasına nimet mi taşıyalım? Bizim bu konudaki duruşumuz bellidir. Bugünün müşriklerinin menfaati için Peygamber ocağının neferi Mehmetçiğin ayağına taş değdirmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sesime kulak verin. Burayı iyi dinleyin. Mehmetçik, vakfın şirketine satmaya kalktığınız Aramco'nun koruması değildir. Ve Mekke'yi korumak için de önce Medine'yi anlamak lazımdır. Büyük şeytanın değirmenine su taşıyanlar Medine'yi kolay kolay anlayamazlar. Medine'yi anlayabilmek için Fahrettin Paşa'nın şuurunda olmak lazımdır. Hazır konu gelmişken, dünya liderliği teraneleriyle duygu istismarı yapanlara bir sorum daha var. Biz bütün bunları konuşurken merak ediyor musunuz Karadeniz'de neler oluyor? 2022'den bu yana Karadeniz'de onlarca Türk sahipli, Türk işletmeli veya Türk bağlantılı ticari gemi saldırıların hedefi olmuştur. Türk denizcileri hayatını kaybetmiş yahut yaralanmışlardır. Olaylar olunca temas kurduk, uyarıda bulunduk, yakından takip ediyoruz falan diyorsunuz. Peki sonuç? Gemiler vurulmaya devam ediyor. Türk denizcisinin canı tehlikeye girmeye devam ediyor. Karadeniz'de kendi vatandaşının ve kendi ticaretinin güvenliği konusunda sürekli denge, arabuluculuk, arka kapı diplomasisi anlatıyorsunuz. Bugün çok sordum ama yine soruyorum. Karadeniz'de kendi geminin güvenliğini sağlayamıyorsan, kendi denizcinin hakkını açıkça savunamıyorsan, kendi vatandaşına kimin saldırdığını milletin meclisine açıkça anlatamıyorsan, hangi ülkeye neyin güvenlik garantisini veriyorsun ya? Suud'un güvenliğini konuşuyorsunuz da Karadeniz'de Türk'ün güvenliğine gelince sesiniz çıkmıyor. Karadeniz çırpınacak bir gün, çırpınmaya da başlamış gibi görünüyor.

liderliği önce kendi vatandaşının canını, kendi bayrağının itibarını, kendi devletinin bağımsız karar verebilme hakkını koruyabilmektir. Türkiye barıştan yana olacaktır. Türkiye arabuluculuk yapacaktır. Ama barışçıl olmak başka bir şey, sessiz kalmak ve sükut etmek başka bir şeydir. Denge başka şey, acizlik başka şeydir. Diplomasi başka şey, vatandaşının hakkını unutmak bambaşka bir şeydir. Türk vatandaşının canı, Türk ticaretinin güvenliği, Türk bayrağının itibarı hiçbir diplomatik denklemin dipnotu değildir. Aslıdır değerli dava arkadaşlarım, aslıdır. Ve hiç kimsenin de büyük Türk milletinin geleceği ve menfaatine dair onu dipnot durumuna düşürebilme hakkı yoktur. Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım, bugün birbirinden farklı görünen meseleleri konuştuk. Fon vurgununu konuştuk, çalışanın emeğini konuştuk, çiftçinin tarlasını konuştuk, çocuklarımızın okulunu konuştuk, Mekke Anlaşması'nı konuştuk, Karadeniz'i konuştuk. Aslında bir tek şeyi konuştuk. Devletin yönetilememesini konuştuk. Devletimizin her alanda perişan edildiğini konuştuk. Güçlü devlet, büyük devlet, skandal patladıktan sonra kanun çıkaran devlet değildir. Skandalı doğmadan önleyen devlettir. Çocuk saldırıya uğradıktan sonra yalnız soruşturma açan değil, çocuğu saldırıdan önce koruyan devlettir. Çiftçinin ürünü tarlada kaldıktan sonra açıklama yapan devlet değil, üretimi ekimden hasada kadar planlayan devlettir. Gemisi vurulduktan sonra yalnız nota veren değil, vatandaşının ve bayrağının hukukunu koruyan devlettir. Devlet yönetmek, olayların arkasından yetişmek değil, öngörmektir, planlamaktır, denetlemektir, koordine etmektir ve gerektiğinde de hesap sorabilmektir. Kendin için iş yapmakla millet adına devlet yönetmek arasındaki fark tam olarak budur. Bizim istediğimiz sürekli hasar tespiti yapan bir devlet değil, hasarı önleyen devlettir. Milletin parasını, emeğini, üretimini, evladını, askerini, bayrağını koruyan bir devlettir. Makam emanettir. Devlet en büyük güç Türk milletinindir, ona aittir. Yaptığımız her şeyde bu büyük millete gücünü hatırlatmaktan ibarettir. İşte ben size o devleti vaat ediyorum. Ömür boyu başkanlık için teröristle bile pazarlık yapıp millete anayasa tuzağı kuranlara inat, ne yaptığını bilen, ne yapmaması gerektiğini çok daha iyi bilen bir devlet vaat ediyorum. Ben size çocuklarının yarasını sarmak zorunda bırakılan değil, çocuklarını yaralatmayan bir devlet vaat ediyorum. Ben size mukaddeslerden bahsedip diğer yanda emeğin hakkını teri kuruduktan sonra bile ödemeyen devlet anlayışından kurtulmayı vaat ediyorum. Türkiye bunları yapmaya muktedir bir zengin ülkenin adıdır. Ben size eş, dost, akrabayı değil, milleti zengin edecek bir devlet vaat ediyorum. Ben size teröriste, hırsıza, arsıza hak kovalayan değil, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal diyenlerin devletini vaat ediyorum. Bu inanç ve düşünceyle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun,
Allah'a emanet olun.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli

0: Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
9: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
10: ABM Yapı Market açıldı.
9: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
10: ABM Yapı Market'te.
9: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
10: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
9: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
11: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
12: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tek adayı Gülşah Yıldırım Genç, 3 turda da 47 oy alarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Vekili seçilen Gülşah Yıldırım Genç, kendisine verilen görevin öneminin bilincinde olduğunu ifade ederek, "Olağanüstü koşullarda üstlendiğim bu görev, Mersin halkının iradesiyle Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in Mersin'de kurmuş olduğu yönetim anlayışına karşı büyük bir sorumluluk. Bir kadın olarak bu göreve gelmekte önemli. Çünkü bu yine kıymetli başkanımız Vahap Seçer'in eşitlik ve demokrasi anlayışını göstermiş bulunuyor. Bu bir emanet. Bu emanete sıkı sıkı sarılarak en kısa görevimin olmasını umuyorum. En kısa sürede kıymetli başkanımıza bu emaneti teslim etmek istiyoruz," dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz şahsıma aday gösterdi. Yeni Parti, DEM Parti ve İYİ Parti de destekte bulundu. Onlara teşekkür ediyorum. AK Parti grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu aday göstermedi. Bunu da bir demokratik olgunluk olarak görüyoruz. Bu meclis toplantısında bir kez daha Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in kentte sağlamış olduğu barışı, huzuru ve uzlaşıyı görmüş olduk. Adaletin tecelli edeceğine inancımız sonsuz," ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden projelerini ve süreci tüm gereklilikleriyle sürdüreceklerini söyleyen genç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in vizyonuyla ortaya koymuş olduğu projeleri sağlıklı bir şekilde devam ettirmek bizim görevimiz. Tüm meclis üyelerimizle ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin binlerce çalışan arkadaşıyla birlikte bu görevi devam ettirip en kısa zamanda da başkanımız özgürlüğüne kavuştuğu zaman bu değerli emaneti ona teslim etmek istiyoruz," diye konuştu. Mersin genelinde etkili olan ve hafta boyunca devam etmesi beklenen sağanak yağışlara karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerim kent genelinde önlemlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Afet Koordinasyon toplantısı.

0: açısından ekiplerin kent genelinde etkili olan yağışlara karşı gerekli önlemleri aldığı, yurttaşların güvenliği için ilgili birimlerle koordineli şekilde çalışmaların devam ettiği ifade edilirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ve destek taleplerinin Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden bildirebileceği kaydedildi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmektedir.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: Pençekilit bölgesinde silah kazasında yaralanan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz toplu taşıma ücretlerine zam sınırı getirebileceğinin sinyalini verdi. Yılmaz belediyelerin yaptığı zamların enflasyonu artırdığını belirtti. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu hızlı tren hattındaki çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Çorum arası 1 saat 20 dakikaya, Ankara-Samsun arası ise 2,5 saate düşecek. Meclis Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Burhan Kayatürk başkanlığında toplandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği üyesi olmamalarına rağmen kararlara uyum oranının %90 civarında olduğunu söyledi. Yeni parti lideri Özel fon skandalı üzerinden iktidara yüklendi. İsimlerin gizlenmeye çalışıldığını savunan Özel, soyguncu listesini bir an önce açıklayın çağrısı yaptı. Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada 17 kişi için gözaltı kararı verildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken Halk TV ve bağlantılı şirketlere TMSF kayyum atandı. CHP Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Açıklamada müdahalenin haber alma özgürlüğüne ağır bir darbe olduğu belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun kanala yönelik sözleri üzerinden eleştirilmesine de karşı çıkıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclis çalışmalarını engellemek isteyen ilçe belediye başkanlarına sert çıktı. Tugay, Büyükşehir'in önünün kesilmesi halinde bedelini tüm ilçelerin ödeyeceğini vurguladı. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta ismi Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan İran'a yönelik yeni tehdit mesajı geldi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineleyen Trump, İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün, onlara günlerini göstereceğiz dedi. Mersin'in sıfır atık hedef belgesi 16 Ekim'de düzenlenecek konferansta açıklanacak. Programda 15 tematik masada belirlenen çevre sorunları ve çözüm önerileri kamuoyuyla paylaşılacak. Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir mazbatasını alarak yeniden göreve başladı. 1317 oyla güven tazeleyen Özdemir, 2026-2028 döneminde hukuktan ve meslektaşlarından güç alarak çalışacaklarını söyledi. Tarsus'ta iki ailenin yaşadığı iki katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Aston Villa'ya konuk olacak. Birmingham'daki mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında 15 Ekim'de Hoffenheim'a konuk olacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele siyah beyazlıların Avrupa kupalarındaki 266. maçı olacak. Mersinli petanç sporcuları Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. Seda Nur Öksüz bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanırken Kamil Yalçın Avrupa şampiyonu oldu.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında.

0: Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017. 0533-224-2017. Barış Otocam.
11: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: Sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
7: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
6: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
7: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
6: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
7: 0324 323 2301.
8: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 700

0: 0573-8436-8436.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
5: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
4: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
5: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
4: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
5: 0324 323 2301.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tek adayı Gülşah Yıldırım Genç, 3 turda da 47 oy alarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Vekili seçilen Gülşah Yıldırım Genç, kendisine verilen görevin öneminin bilincinde olduğunu ifade ederek, "Olağanüstü koşullarda üstlendiğim bu görev, Mersin halkının iradesiyle Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in Mersin'de kurmuş olduğu yönetim anlayışına karşı büyük bir sorumluluk. Bir kadın olarak bu göreve gelmek de önemli. Çünkü bu yine kıymetli başkanımız Vahap Seçer'in eşitlik ve demokrasi anlayışını göstermiş bulunuyor. Bu bir emanet, bu emanete sıkı sıkı sarılarak en kısa görevimin olmasını umuyorum. En kısa sürede kıymetli başkanımıza bu emaneti teslim etmek istiyoruz," dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz şahsıma aday gösterdi. Yeni Parti, DEM Parti ve İyi Parti de destekte bulundu. Onlara teşekkür ediyoruz. AK Parti grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu aday göstermedi. Bunu da bir demokratik olgunluk olarak görüyoruz. Bu meclis toplantısında bir kez daha Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in kentte sağlamış olduğu barışı, huzuru ve uzlaşıyı görmüş olduk. Adaletin tecelli edeceğine inancımız sonsuz," ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden projelerini ve süreci tüm gereklilikleriyle sürdüreceklerini söyleyen genç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in vizyonuyla ortaya koymuş olduğu projeleri sağlıklı bir şekilde devam ettirmek bizim görevimiz. Tüm meclis üyelerimizle ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin binlerce çalışan arkadaşıyla birlikte bu görevi devam ettirip en kısa zamanda da başkanımız özgürlüğüne kavuştuğu zaman bu değerli emaneti ona teslim etmek istiyoruz," diye konuştu. Mersin genelinde etkili olan ve hafta boyunca devam etmesi beklenen sağanak yağışlara karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerim kent genelinde önlemlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Afet Koordinasyon Toplantısında ekiplerin kent genelinde etkili olan yağışlara karşı gerekli önlemleri aldığı, yurttaşların güvenliği için ilgili birimlerle koordineli şekilde çalışmaların devam ettiği ifade edilirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ve destek taleplerinin Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden bildirebileceği kaydedildi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: tanıtır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: Makine satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
11: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tek adayı Gülşah Yıldırım Genç, 3 turda da 47 oy alarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Vekili seçilen Gülşah Yıldırım Genç, kendisine verilen görevin öneminin bilincinde olduğunu ifade ederek, "Olağanüstü koşullarda üstlendiğim bu görev, Mersin halkının iradesiyle Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in Mersin'de kurmuş olduğu yönetim anlayışına karşı büyük bir sorumluluk. Bir kadın olarak bu göreve gelmek de önemli. Çünkü bu yine kıymetli başkanımız Vahap Seçer'in eşitlik ve demokrasi anlayışını göstermiş bulunuyor. Bu bir emanet, bu emanete sıkı sıkı sarılarak en kısa görevimin olmasını umuyorum. En kısa sürede kıymetli başkanımıza bu emaneti teslim etmek istiyoruz," dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz şahsıma aday gösterdi. Yeni Parti, DEM Parti ve İYİ Parti de destekte bulundu. Onlara teşekkür ediyoruz. AK Parti grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu aday göstermedi. Bunu da bir demokratik olgunluk olarak görüyoruz. Bu meclis toplantısında bir kez daha Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in kentte sağlamış olduğu barışı, huzuru ve uzlaşıyı görmüş olduk. Adaletin tecelli edeceğine inancımız sonsuz," ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden projelerini ve süreci tüm gereklilikleriyle sürdüreceklerini söyleyen genç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in vizyonuyla ortaya koymuş olduğu projeleri sağlıklı bir şekilde devam ettirmek bizim görevimiz. Tüm meclis üyelerimizle ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin binlerce çalışan arkadaşıyla birlikte bu görevi devam ettirip en kısa zamanda da başkanımız özgürlüğüne kavuştuğu zaman bu değerli emaneti ona teslim etmek istiyoruz," diye konuştu. Mersin genelinde etkili olan ve hafta boyunca devam etmesi beklenen sağanak yağışlara karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerim kent genelinde önlemlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Afet Koordinasyon toplantısında ekiplerin kent genelinde etkili olan yağışlara karşı gerekli önlemleri aldığı, yurttaşların güvenliği için ilgili birimlerle koordineli şekilde çalışmaların devam ettiği ifade edilirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ve destek taleplerinin Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden bildirebileceği kaydedildi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir Çarşamba Klasiği Buzdağı bu haftada Profesör Doktor İlhan Ege ve ben Aytür Güzel ile birlikte yaklaşık bir saat süresinde sizlerle olacak. İki hafta zorunlu mazeretlerden dolayı ara vermiştik. Bu önemli mazeretlerden bir tanesi hocamızın Urfa'da Türkiye'nin çok önemli etkinliklerinden bir tanesi olan Teknofest'te görevli olması sebebiyle Urfa'da bulunmasıydı. Öncelikle hocam hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Size de tekrar geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederiz.
1: Siz de eski sağlığınıza yavaş yavaş kavuşuyorsunuz. Bundan sonra da inşallah sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Mersin'in gündemi, Türkiye'nin gündemiyle canlı yayınlarda yer alırız.
0: Evet, bugünkü programımızda da genelde hep söyleriz, şehrimizde ve ülkemizde dünyadaki gelişmeleri, sizi ilgilendiren kısımlarını bilinen bilinmeyen yönleriyle konuşmaya çalışıyoruz. Programımızın genel içeriği bu. Fakat bu iki haftalık yoğun bir süreçte daha çok ülke gündeminden de ziyade tabii ki mutlaka artık küresel bir dünya düzeni içerisinde bu ayrımları net yapabilmek de çok mümkün değil ama Mersin'deki gelişmeleri ağırlıkla konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz bir yolsuzluk operasyonu neticesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere iki tane ilçe belediye başkanı görevden uzaklaştırılmıştı İçişleri Bakanlığı tarafından. Onların yerine seçimler vardı. STK dediğimiz sivil toplumun lokomotiflerinden meslek odalarının, sanayi ticaret odalarının seçimleri vardı ilçeler ve il bazında.

0: Burada çok sürpriz diyebileceğimiz sonuçlar çıktı. Belki daha biraz abartı olmasın ama radikal değişiklikler oldu. Yıllardır yönetimlerde görev alan insanların görevi bırakmak zorunda kaldığı sonuçlara şahit olduk. Bunun yanında üniversitemizin etkinlikleri oldu. Günün içerisindeki, bu sürecin içerisindeki etkinlikler, haftalar vardı, ahilik haftası gibi. Ama biz öncelikle 2018'den bu yana düzenlenmekte olan Teknofest'in 15.'si Şanlıurfa'da gerçekleşti. Mersin'de birçok ödül aldık katılımlar arasında. Mersin Üniversitesi de bunun içerisinde. Rektör danışmanı olarak Profesör Doktor Sayın İlhan Ege de orada bulundu. Başından sonuna Teknofest heyecanını birlikteki üniversite ekibiyle birlikte paylaştı, yaşadı, teneffüs etti ve dönüşte de güzel bir ödülle de dönüldü. Buradan başlayalım, güzel bir haberle başlayalım. Bunun tabii ki detaylarını hocamla çok daha iyi bir şekilde şey yapacağız, konuşalım. Hocam söz sizde.
1: Evet, Teknofest tabii ki İstanbul'da ve Anadolu'da bir kentte yapılıyor. Bu sefer Urfa'da idik Teknofest olarak ve Sayın Rektörümüz, Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar'ın katılımıyla ve Mersin Üniversitesi ekibi olarak orada yer aldık. Öğrencilerimiz, hocalarımız ve idari personelimizle. Ayrıca baktığımızda YÖK Başkanımız ziyaret etti standımızı. Onunla bir araya gelmeye fırsatı buldu. Rektörümüzle birlikte ekibimiz. Ve Mersin Üniversitesi stand da açtı orada. Standa da büyük öğrencilerin ilgisi vardı. Böyle yeni öğrencilerle sohbet ettik, üniversiteyi anlattık. Bir de tabii ki sizin dediğiniz gibi çip, üniversite ve üniversite üssü kategoride çip yarışmasında öğrencilerimiz hocamız danışmanlığında ikincilik aldılar. Ve aslında birinci gibi de söyleyebiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ekip birinci oldu. O ödül törenine de katılmadı. Bir kez geldi. Standımıza birçok rektör, yöneticiler ziyaret etti. Rektörümüz Profesör Doktor Erol Yaşar bu kişilerle görüş alışverişinde bulundu. Ve Mersin Üniversitesi standına büyük bir ilgi hem öğrenciden hem TÜBİTAK Başkanımız
2: Orhan Bey'di.
1: Evet, Orhan Hoca'yla birçok iletişim başkanlığı, iletişim başkanlığında bir araya gelindi. TRT Genel Sekreterimiz, çocuklar hem 7'den 70'e, küçük çocuklar, büyük çocuklar, lise öğrencileri, hocalar, aileler geldi standlara, standımıza. Bu geniş bir katılım vardı. 1,5 milyondan fazla kişi katıldı. Büyük bir trafik yoğunluğu vardı gelişte, gidişte. Yayalar 3-4 kilometre, 5 kilometre yürüyorlardı. Yani müthiş bir ilgi ve kalabalık vardı. Hem Teknofest'e, hem üniversitemize, hem standımıza ve rektörümüzle birlikte öğrencilerimizin aldığı bu ikincilik ödülü de bize gurur verdi. Sizin dediğiniz gibi ilk öğretim, işte orta öğretim, lise gibi düzeylerinde de Mersin farklı ödüller de aldı. Mersin il olarak da Teknofest'te çok proje başvurusu yapan bir il. Bizim de ciddi anlamda 170 küsür tane üniversiteden sadece başvuru vardı. Ve 500'e yakın öğrenci başvuru yaptı. Yani her bir ekipte 3 kişi, 5 kişi, 7 kişi farklı farklı sayılar var. 500'ü aşmıştı. Bu da çok önemli bir sayı. Benzeri

eğitimde de benzeri bir başarı ve talep var. Belki de inşallah ileriki dönemlerde de Mersin'de de bir Teknofest niye olmasın, niye yapılmasın. Mersin Üniversitesi Teknofest'e damgasını vurdu diyebiliriz. Sayın Levent Uysal, Mersin Milletvekili standımızı ziyaret etti. Yine rektörümüzle bir araya geldi. Hatta birkaç kez geldi. Öğrencilerle de sohbet etti. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. O da orada iki gün yer aldı. Güzel bir çalışma, etkinlik oldu. Ve gelecekte de hedefimiz tabii ki üniversite olarak

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
2: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
2: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
2: 0324 323 2301.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği

0: usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır. Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.